0: Önö bola kedüni. Bola attı fahatın akıntı attı kuri dan çamira çamira difa kuri fonu aldı bir sunsa kal carry sunsa kal arimati gaddu kuntı bolun kuri fonu aldı bir fahatın as vahid. Vahid diğer kan kuri nukunne kuri nukumeda fahf meda vur kuri jehla fi tisi haftın. First minute kutere tim minute kuri vici. Timnet kule fingiro. Ekes mankuri gaddu. TC kontrin yazdan. Tiri tiri kuri beron akarın. Ayham. Ayham kuri matmendi gaddu. Eri tiri fonu adı bol kontrin garani. Aram ay kontrin eri tiri kuri fonu adı bol akas. Bolun kuri ad. TC kontrin eri tiri fonu adı bol asa. Eri beri fonu jihla fahatun gaddu kontrin kuri matmendi fonu adı bol. Aram huri vahib tangol matmendi gas hafki. Medasa fonu jihla beron akarın inaz. İnaz. Fali badal kulda diyerek ayarın. Yazdan. Yazdan kontrol kadar tiyatı kuri sunsa kadar ego hari kontriye yine bol geldi ni bol atlaya fi kadro kon atta kuri evas varna masaya kuran diye kadro kon tera natua kure varna ni kadro vehir diha number natua fa varna masaya kure player na do kolan jehce referee kontriye hifangos air ete veng huskong veng fahong referee kaşıkanı fumedi veda far ofpeden se daha ulo fayalon gotakun. Geldi daha ka badav alvan heyvani gobuni enem se bola sadam ko gam rit ko ngerte ben al jehon dinum vure eklun tere aple ona du kol na me team a fada bodwan bole ham gamis ad var por me nazi ko diddu ko support no ham ek elo me emine besara kore istara bod da kare nu jehuma. Salis nuamnet ade fawha fun deki first minute no 4 minute kulay fa kure fon wal bodi gotu spare ade gaddu mi mechu moluj kawana ma furtam dusana kol fe wan ga kan ga first minute kon hamavi nasina man timan na leaf mecheke support na hamaje hum de nazi ho bai faharo kulun tere hame kalom support no same kalom da manzar pene koriya tere tere fon wal ba medona carry tc kon tere Şerif tezde kurefonu var. Bunu ayham ere caring ayham kurefonu var. Mesela kurani kurmeti var. Kolay dek konteni. Salis first met dek kuleyekin deki first met kol nimice bola berum ayki meçu nimekin ediyi. Gaddu meçu kame bugün. Fırtam rüşanu ge fahujaga gaddu ge hodi. Adem iborun kolifey mi ara hatır tima yagin diye ejaga di kuleyeng meçu ova. Kolifey vi hatır tima ki bispuru tisi. Gaddu adi diddu ade chance nulibi mubarana kata gandani green adi hora mechu nimaki alon gestam dia commentary nimala fa adu ge studio hawa kodana asla
1: ade melgu me kenistini devi premier league qualifying deha sabiga gaftal gaddu a tc sports club badal kuri mech ge kulungalu rasmi danu bagutu mehar gading hagade 3 minute 30 sekund tumi divhi rajya gadu divhi rajya gadu de algumen genesteni ingeres bahum khabar.